Ödike gübe ne da ödisa ikinya yo obama yo soga gişi kızayı puğa ne soga bama gişi yo e Zama maga zaze mange male Zama ga zaze lele na Zaze peto machu mae osi Ama sumu yalo yon taji yama na Doma e maga donge mange Doma nya e ga donge Dozenya e bolo ma yega na.